0: Madre de Dios.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: Madre Δύο. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.